tek pist dosunda saat var sekin bu programda karşı çıktı var istihdam etmek ki DNA once a resource halat ki halat gibi arazi çıktı var bu çok teşekkür ederim top 2026

0: istirahatlarına anakasından da hem de kurtuna ayrıntılar sen kendiniz yani sosyal ayı sürekli bir yuvarlar.
1: Dediğim kurbağa arkadaşım.